Ipokoya, hakami hakami sene, but nakbe adwe panya sejut kiota, hakami hakami sene.